Kırı yarasın bel batı, kırı yarasın bel batı, kırı yarasın bel batı.

0: Kırcara has para bellim yan.
1: Kırcara has para bellim yan.
0: Açak yağın ördüger.
1: Açak yağın.